insanaya kafir vaşe bunu hindi fahe e insana kafir vi hindu e şaytana bunyi hama kaşavarum timam vani tibage kibayim bariye vegenne hama kaşavarum alam tagge veri allaha timam biruganete